0: Ved adıyla.
1: Dijital Bol Kart'la Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5 faiz cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol Kart'la edip derhal 5 faiz cashback kazan. Dijital Bol Kart'ı Bankof Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
2: Bankof Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası.

0: premiumresidence.az.
1: Badamlı'dan yepyeni terafet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
2: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni terafet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zevk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te. Yeni Hayat Dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar ödə. Ulduz 1544'e zəng et.
2: FIFA Dünya Çempiyonatı finalını canlı izlemek istiyorsan, sadece bir bank Visa taksit kartını al. 8 Maya dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve mühteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
3: Birbank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
5: Bizim sesimiz bütün Azerbaycan'ın sesidir. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
6: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Sen. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Hero mahnısını eşidirsiniz, hitini, bunu da vurguluyorum. Ama indi rejissorumuz onun en meşhur mahnısını seslendirecek. İki meşhur mahnısı var, yani onu tanıdan Söhbet Baylamaz ve bir de Ring My Bells mahnısından gelir. İndi Baylamaz'ı eşidirik.

0: adresi de telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
2: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbikidi. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Badamlı'dan yepyeni terafet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Tabii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve tadıyla.
4: FIFA Dünya Şampiyonası finalini canlı izleme istiyorsan... Sadece bir bank Visa taksit kartını al. 8 Mayıs'a dek aldığın kartla bir marketten en çok alışveriş eden ol. Ve muhteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
5: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: cesaret el.
1: Kerbalayı Kurban Mehmetoğlu. 19. asırın ortalarında Hızı'nın Elles kendinde dünyaya gelen Kerbalayı Kurban Mehmetoğlu, 12. yüzyıllıkta Nesriye İrfan Tarikatını yaradan Şeyh Nesrullah'ın neslindendi. İti zekalı şair, Kur'an'ı ezberden bilmiş, hafiz kimi tanınmıştır. Kerbalayı Kurban, güzel tahsiliyle yanaşı Arap ve Fars dilinde şiirler yazmıştır. Yesen tadındı, versen adındı, kalsa yadındı bu dünya malı. Günümüze gelip çatan şiirlerinin bir kısmı halk poeziyası üslubundadır. Ani imiş bu dünya, fani imiş bu dünya. Dost bildim, canım aldı, cani imiş bu dünya. Diyen şair, 1899 yılda dünyasını değişmiş, yukarı Elles kendinde defne.

0: paşa, gözüm paşa, paşa koy gelsin Eyvaz'ı. Sana budur sözüm paşa, paşa koy gelsin Eyvaz'ı. Yanşa, ya sen benden kör olur kimi davet isen.
1: Yok, yok efendim.
0: Yaşı halal olsun senin böyle kumandan oğlum. Sen okuyan da derlerin yüreği karadır. Hey, onu bak köy öğrenirler.
1: Paşa, kendi belinin böyle bir hasiyeti var ki oradan söhbet açan da hamı köy öğrenir. İndi bir esnada sonra sen köy öğreneceksin.
0: Köyden ildirim tökerem, yurdumda bostan ekerem. Torpanı çaya çekerem paşa, koy gelsin Eyvaz'ı. Beni bile diyor çoruğum.
1: Beli, beli, beli.

0: Kazan. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şartı.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.